olacaksın. Benimki değilsin, kiminki olacaksın. Sahte oyunlarını ne zaman sunacaksın? Melek görünümün altında yatan şeytanını yeni aşkına sunacaksın.

Amanın Okan Bey, maşallah. Bu yılda aynı mıdır müfredat? Ne dersler okutacaksın bari? Bu sagadan geçelim illaki. Yine aynı suratlar stüdyoda. Aynı gömlek, pantolon, bıyık. Akıllısı var, aptalı var, kaseti var. Allah'ım Okan Bey.

kaçacağım buralardan. Bugün yoklama almayacağım Zaka'dan. Bıktım bu şöhretli çocuklardan. Ulan bir de devam mecburiyeti varmış. Salak mısın sen Okan Bey aman? Şöhret senin neyine ulan gazoz? Zaka dediğin bir gecelik aşk. Meğerse uzakta bir köy varmış. Bir de Zaka.